ebebu bu ahinie nu nyina ama no asa na enu de ebejina da mamente amen yesu ahinie ebejina da enu nti wo hunu se obuo a ensan kati fri bipo no ho ebebu bu dade kobre efa jite ni sika no muhumuhum.